0: Çünkü ama ben böyle... Hadi onu bu geldi.
1: Ver iyiler. Ver iyiler. Ver iyiler. Ver iyiler. Ver iyiler.
0: Hadi.
2: Hadi. Nein, ihr Fies.
3: Nein, ihr Leidig.
2: Und dann Fies.
1: Hadi, please. Hadi, hadi. Beruade
4: beni. Lala'ya da yarın veriyorum. Temli foto. Yardım beni. Öh, zıddi. Ready. Cheese.
1: Cheese.
3: Ne, ne, ne. Ne, don't.
5: Oh, bye.
4: सर तिमी टेन्सन नलि म चाहिँ नि
1: अब त मै हो
4: यो लगेर म इन्स्टाग्राममा हाल्छु जम
3: बरिले
4: जम
3: भन्नु
4: जा बोलाइ के हो